0: 我曾经走累了，回到故乡，做了个彩色的梦。
1: Konula, çıkışının orlığı, şu kişinin üyü bilen boğan orlığı deptiken kızım.
2: 摔倒的时候不必立刻起来，看看蓝天，看看白云，
0: 两世。

0: 我曾经走累了，回到故乡，做了个彩色的梦。
1: Konula, şkaşının arlığı, şu kişinin üyü bilen boğan arlığı deptiken kızım.
2: 摔倒的时候，不必立刻起来，看看蓝天，看看白云。
0: 粮食和杂草一起长着。
3: 我说了会回来，就肯定会回来的。

0: 回到故乡，做了个彩色的梦。
1: Konula, çıkışının arlığı, şu kişinin üyü bilen boğan arlığı deptiken kızım.
2: 摔倒的时候，不必立刻起来，看看蓝天，看看白云。
0: 粮食和杂草一起长着。
3: 我说了会回来，就肯定会回来的。